Abafu pepe mkutuno, uzura abafu mkutuno. Unyami bena ojizi uyi. Uzura abafu mkutuno, uzura zazi kapuno.